ay evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru deramın.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutem peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çente.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce Mr. Mister'im.
1: Robo! Efendim? All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: gelsin, malem harap. Ey dil bera, gerdan vatif, ve nazıka, kamet elif, kametici reyhana hafif, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, gerdan zucac, ve nazıka, misle zucac, kametici reyhana kıraç, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, kamet misal, ve nazıka, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, ve dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xırab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim malem xırab. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sütüm girim rüji, veyran ezim malem xırab. Gelek sütüm girim kebap, girye bimin sed renk kırab, ya leyteni kunru tırab, veyran ezim malem kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malem kırab. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malem harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe kamer. Eşka muhabbet amin liser, veyran ezim malem harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap, veyran ezim malem harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malem harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim hakikiye, veyran ezim malem harap.
1: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at CincinnatiOpen.com.

ne çalma. Bakın ya dediler işaret edesler. Düşüme deli desim acil. Düşüme desim acorin. Ne dişe ezeri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Ezan usulası bir açımın cem yandacı idi. Türkiye mi diyeke benzer abi çabı. Gül abis mi teyli çapıl. Dereyece porke jenal kandile. Gerdemler acıda da kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir artar da yedir bazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina barış gülya Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber guhara le kerem kim geli hevali okur no çıka vurin Mücid ve tereddü tırız bağlı rakuat yer şemine kıyalı kımakin rüke vaydil Vaydil vaydil vaydil Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vayd

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah'ım Bekri!
1: Selamünaleyküm abi!
0: Hoş geldin Bekri! Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanı! Kulem ne zahım kapıcan ki ahı sisi! Bilal kıda hap çay hoş bu kirmen de çöpki! Haydi kirem haydi!
2: La bile kirivani ma hap çay! Kalesi ve gıhı gıhı!
0: La ya kirivi la! Çayli adına, gher çayli adıkum! Ente zuh!

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutep peşya şare ve hamaye. Suret et elya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrin be çente.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın